0: Ebbes.
1: Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sed